I call them the Lethal Trio. By Trio Angus, Gakul Tobit, even by three. Producer Batuli and two vocalists, Msanki and Trezor. This one is titled Nalia, taking us to 26 minutes after 10 on the Junction and True FM like no one else. Hey, Matilda. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, Lamli. Hey, L